0: sonra içeriye. Çimeyim sorayım. Varım Prodüva.
1: Prodüva FM Jember. Muterin lagu terbaik buat kamu.